0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Bilmiyorum.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz, tutkun.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem oldu. Halk sokağa döküldü. Başkent Caracas'ta bazı binalar yıkıldı, can kayıpları var. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinden endişe ediliyor. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Havalimanı hasar nedeniyle kapatıldı. Aynı saatlerde Japonya'nın Honshu adası ise 6,9'luk depremle sarsıldı. ABD Başkanı Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygısından dolayı katılacağını söyledi. Türkiye'nin İran savaşına dahil olmamasından memnuniyet duyduğunu belirten Trump, F-35 ve jet motoru satışı konusunda da olumlu mesajlar verdi. Trump, Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım, insanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük ve güçlü bir ülke olduğunun farkında değil, dedi. Reuters, Trump'ın Türkiye'ye yüzlerce milyon dolarlık jet motoru satışı gerçekleştirmeyi planladığını iddia etti. Meclis Genel Kurulu'nda ele alınan torba yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yasa, emniyet teşkilatı mensupları, taksiciler ve basın kuruluşlarını yakından ilgilendiriyor. 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin önergesiyle IBAN mağdurlarını ilgilendiren bir madde eklendi. Buna göre sadece IBAN'ını paylaşan kişilere verilecek ceza yarı oranında indirilecek. CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili derhal tahliye edilmeli. Bunun dışındaki her tartışma suni gündem yaratma çabası, dedi. Van'da ölümle sonuçlanan köpek saldırısına ilişkin Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildi. Yükseköğretim Kurumları sınavında bazı soruların hatalı olduğuna yönelik iddialar tartışmalara neden oldu. NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD-İsrail Savaşı sırasında İtalya'daki Amerikan üslerinden 500 ABD uçağı kalktı sözleri Roma'yı karıştırdı. Muhalefet kanadı Meloni iktidarına tepki gösterdi. ABD Başkanı Trump, müzakere sürecinin iyi gittiğini belirterek İran büyük tavizler veriyor, dedi. Rusya ile Türkiye arasında adli yardımlaşmayı güçlendirecek işbirliği protokolü imzalandı. İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'in eşinin pasaportuna ülkeden kaçma şüphesiyle el konuldu. Avrupa rekor kıran sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Çarşamba günü kıta genelinde en az 94 milyon kişinin 35 derecenin üzerinde sıcakla karşılaştığı hesaplanıyor. Bu kişilerin büyük bölümü Fransa ve İspanya'da yaşıyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Dünya Kupası'ndaki son maçında yarın ABD ile karşılaşacak olan A-Milli futbol takımında teknik direktör Montella, istifa çağrılarına yanıt vererek kendimi daha güçlü hissediyorum, istifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli, dedi. Milli oyuncu Kenan Yıldız da kötü oynayarak kaybettiğimizi düşünmüyorum, görüşünü dile getirdi. Milliler turnuvayı galibiyetle tamamlayarak organizasyona iyi bir sonuçla veda etmeyi hedefliyor. Türkiye-ABD maçı yarın sabah saat 5'te başlayacak. FIFA Dünya Kupası'nda Meksika, Çekya'yı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi. Haiti'yi 4-2 ile geçen Fas, grup ikincisi olarak tur atladı. Bosna Hersek, Katar'ı 3-1 mağlup ederek en iyi üçüncüler şansını sürdürdü. Brezilya, İskoçya'yı 3-0 yenerek tur atladı. İsviçre, Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla her iki takım da tur atladı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
4: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Kamu borçlarında yapılandırma süresi 72 aya çıktı. %29 faizle taksitlendirme yapılabilecek. İcra, iflas dosya sayısı 3 yılda 3 milyon 450 bin arttı. 5861 firma konkordato kararı aldı. İstanbul'da kentsel dönüşüm için 77 günde 196.324 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. SPK 5 şirketin halka arzını onayladı.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Reklamlar.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
6: Limitsiz hit müzik.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem oldu. Halk sokağa döküldü. Başkent Caracas'ta bazı binalar yıkıldı. Can kayıpları var. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinden endişe ediliyor. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Havalimanı hasar nedeniyle kapatıldı. Aynı saatlerde Japonya'nın Honshu adası ise 6,9'luk depremle sarsıldı. ABD Başkanı Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygısından dolayı katılacağını söyledi. Türkiye'nin İran savaşına dahil olmamasından memnuniyet duyduğunu belirten Trump, F-35 ve jet motoru satışı konusunda da olumlu mesajlar verdi. Trump, Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım, insanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük ve güçlü bir ülke olduğunun farkında değil, dedi. Reuters, Trump'ın Türkiye'ye yüzlerce milyon dolarlık jet motoru satışı gerçekleştirmeyi planladığını iddia etti. Meclis Genel Kurulu'nda ele alınan torba yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yasa, emniyet teşkilatı mensupları, taksiciler ve basın kuruluşlarını yakından ilgilendiriyor. 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin önergesiyle IBAN mağdurlarını ilgilendiren bir madde eklendi. Buna göre sadece IBAN'ını paylaşan kişilere verilecek ceza yarı oranında indirilecek. CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili derhal tahliye edilmeli. Bunun dışındaki her tartışma suni gündem yaratma çabası, dedi. Van'da ölümle sonuçlanan köpek saldırısına ilişkin Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildi. Yükseköğretim kurumları sınavında bazı soruların hatalı olduğuna yönelik iddialar tartışmalara neden oldu. NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD-İsrail Savaşı sırasında İtalya'daki Amerikan üslerinden 500 ABD uçağı kalktı sözleri Roma'yı karıştırdı. Muhalefet kanadı Meloni iktidarına tepki gösterdi. ABD Başkanı Trump, müzakere sürecinin iyi gittiğini belirterek İran büyük tavizler veriyor, dedi. Rusya ile Türkiye arasında adli yardımlaşmayı güçlendirecek işbirliği protokolü imzalandı. İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'in eşinin pasaportuna ülkeden kaçma şüphesiyle el konuldu. Avrupa rekor kıran sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Çarşamba günü kıta genelinde en az 94 milyon kişinin 35 derecenin üzerinde sıcakla karşılaştığı hesaplanıyor. Bu kişilerin büyük bölümü Fransa ve İspanya'da yaşıyor.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Kamu borçlarında yapılandırma süresi 72 aya çıktı. %29 faizle taksitlendirme yapılabilecek. İcra, iflas dosya sayısı 3 yılda 3 milyon 450 bin arttı. 5861 firma konkordato kararı aldı. İstanbul'da kentsel dönüşüm için 77 günde 196.324 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. SPK 5 şirketin halka arzını onayladı.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: Limitsiz hit müzik.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Heleke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul-Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
9: İstanbul. Always matches. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya,
10: İzmir,
9: always with you,
10: forever, Metro.

0: Metro FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
5: Yes, yes. Let's go.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
1: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
4: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
5: She a little freak, she on me. Yeah, she freaky. She a little freak, she for the street.

0: shit for the streets.
1: That just rolled them all.
2: Let's go.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne istersen
1: ol. Alarmını ertelemeden uyandıysan bu şarkıyı hak ettin. Günaydın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem oldu. Halk sokağa döküldü. Başkent Caracas'ta bazı binalar yıkıldı, can kayıpları var. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinden endişe ediliyor. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Havalimanı hasar nedeniyle kapatıldı. Aynı saatlerde Japonya'nın Honshu adası ise 6,9'luk depremle sarsıldı. ABD Başkanı Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygısından dolayı katılacağını söyledi. Türkiye'nin İran savaşına dahil olmamasından memnuniyet duyduğunu belirten Trump, F-35 ve jet motoru satışı konusunda da olumlu mesajlar verdi. Trump, Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım, insanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük ve güçlü bir ülke olduğunun farkında değil, dedi. Reuters, Trump'ın Türkiye'ye yüzlerce milyon dolarlık jet motoru satışı gerçekleştirmeyi planladığını iddia etti. Meclis Genel Kurulu'nda ele alınan torba yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yasa, emniyet teşkilatı mensupları, taksiciler ve basın kuruluşlarını yakından ilgilendiriyor. 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin önergesiyle IBAN mağdurlarını ilgilendiren bir madde eklendi. Buna göre sadece IBAN'ını paylaşan kişilere verilecek ceza yarı oranında indirilecek. CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili derhal tahliye edilmeli. Bunun dışındaki her tartışma suni gündem yaratma çabası, dedi. Van'da ölümle sonuçlanan köpek saldırısına ilişkin Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildi. Yükseköğretim kurumları sınavında bazı soruların hatalı olduğuna yönelik iddialar tartışmalara neden oldu. NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD-İsrail Savaşı sırasında İtalya'daki Amerikan üslerinden 500 ABD uçağı kalktı sözleri Roma'yı karıştırdı. Muhalefet kanadı Meloni iktidarına tepki gösterdi. ABD Başkanı Trump, müzakere sürecinin iyi gittiğini belirterek İran büyük tavizler veriyor, dedi. Rusya ile Türkiye arasında adli yardımlaşmayı güçlendirecek işbirliği protokolü imzalandı. İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'in eşinin pasaportuna ülkeden kaçma şüphesiyle el konuldu. Avrupa rekor kıran sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Çarşamba günü kıta genelinde en az 94 milyon kişinin 35 derecenin üzerinde sıcakla karşılaştığı hesaplanıyor. Bu kişilerin büyük bölümü Fransa ve İspanya'da yaşıyor.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Dünya Kupası'ndaki son maçında yarın ABD ile karşılaşacak olan Amili Futbol Takımı'nda teknik direktör Montella, istifa çağrılarına yanıt vererek kendimi daha güçlü hissediyorum, istifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli, dedi. Milli oyuncu Kenan Yıldız da kötü oynayarak kaybettiğimizi düşünmüyorum, görüşünü dile getirdi. Milliler turnuvayı galibiyetle tamamlayarak organizasyona iyi bir sonuçla veda etmeyi hedefliyor. Türkiye-ABD maçı yarın sabah saat 5'te başlayacak. FIFA Dünya Kupası'nda Meksika, Çekya'yı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi. Haiti'yi 4-2 ile geçen Fas, grup ikincisi olarak tur atladı. Bosna Hersek, Katar'ı 3-1 mağlup ederek en iyi üçüncüler şansını sürdürdü. Brezilya, İskoçya'yı 3-0 yenerek tur atladı. İsviçre, Kanada'yı 2-1 mağlup etti, bu sonuçta her iki takım da tur atladı.

0: Metro FM. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Kamu borçlarında yapılandırma süresi 72 aya çıktı. %29 faizle taksitlendirme yapılabilecek. İcra, iflas dosya sayısı 3 yılda 3 milyon 450 bin arttı. 5861 firma konkordato kararı aldı. İstanbul'da kentsel dönüşüm için 77 günde 196.324 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. SPK 5 şirketin halka arzını onayladı. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu. Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Metro FM'siz uyanamayanlar. Bu şarkı size.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlarına sponsor Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
5: Metro FM.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Odayayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

başlama. Limitsiz eğlence, limitsiz git müzik. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Dünya Kupası'ndaki son maçında yarın ABD ile karşılaşacak olan Amerika futbol takımında teknik direktör Montella istifa çağrılarına yanıt vererek kendimi daha güçlü hissediyorum. İstifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli dedi. Milli oyuncu Kenan Yıldız da kötü oynayarak kaybettiğimizi düşünmüyorum görüşünü dile getirdi. Milliler turnuvayı galibiyetle tamamlayarak organizasyona iyi bir sonuçla veda etmeyi hedefliyor. Türkiye-ABD maçı yarın sabah saat 5'te başlayacak. FIFA Dünya Kupası'nda Meksika, Çekya'yı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi. Haiti'yi 4-2 ile geçen Fas, grup ikincisi olarak tur atladı. Bosna Hersek, Katar'ı 3-1 mağlup ederek en iyi üçüncüler şansını sürdürdü. Brezilya, İskoçya'yı 3-0 yenerek tur atladı. İsviçre, Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla her iki takım da tur atladı.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj, Oto Ekspertiz.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Kamu borçlarında yapılandırma süresi 72 aya çıktı. %29 faizle taksitlendirme yapılabilecek. İcra, iflas dosya sayısı 3 yılda 3 milyon 450 bin arttı. 5861 firma konkordato kararı aldı. İstanbul'da kentsel dönüşüm için 77 günde 196.324 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. SPK 5 şirketin halka arzını onayladı.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro Oto.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz. Risk haritasını sundu.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
1: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: noktalarında. Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.

0: medyanet.net'te. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: reklamlar.
1: Sen bütün bir Aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
2: Ben sözümün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi demek.
1: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
2: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o işin. Daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
1: Aynen, hiç ilişkimizin ilerlemeyiş çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
4: Limitsiz.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Dünya Kupası'ndaki son maçında yarın ABD ile karşılaşacak olan Amili Futbol Takımı'nda teknik direktör Montella istifa çağrılarına yanıt vererek "Kendimi daha güçlü hissediyorum. İstifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli." dedi. Milli oyuncu Kenan Yıldız da "Kötü oynayarak kaybettiğimizi düşünmüyorum." görüşünü dile getirdi. Milliler turnuvayı galibiyetle tamamlayarak organizasyona iyi bir sonuçla veda etmeyi hedefliyor. Türkiye-ABD maçı yarın sabah saat 5'te başlayacak. FIFA Dünya Kupası'nda Meksika, Çekya'yı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi. Haiti'yi 4-2 ile geçen Fas, grup ikincisi olarak tur atladı. Bosna Hersek, Katar'ı 3-1 mağlup ederek en iyi üçüncüler şansını sürdürdü. Brezilya, İskoçya'yı 3-0 yenerek tur atladı. İsviçre, Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçta her iki takım da tur atladı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
5: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
6: Limitsiz.
7: Metro FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
5: Metro FM

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Enerji, dinamik, limitsiz, bitmiyor.

reklamlar. Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Reklamlar. TSM Love Summer Vibe %100 müzik kapsamında. Punk tarihinin en etkili gruplarından Sex Pistols, Frank Carter ile sahnede. ...25 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde gerçekleşecek bu özel gecede... ...asi ruh ve yüksek enerji yeniden hayat buluyor. Bu özel gece kaçmaz. Made sponsoru Karnaval. Metro FM hesabı...

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Kamu borçlarında yapılandırma süresi 72 aya çıktı. %29 faizle taksitlendirme yapılabilecek. İcra, iflas dosya sayısı 3 yılda 3 milyon 450 bin arttı. 5861 firma konkordato kararı aldı. İstanbul'da kentsel dönüşüm için 77 günde 196.324 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. SPK 5 şirketin halka arzını onayladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: İstanbul,
9: always Metro.
8: Ankara,
9: Bodrum,
8: Bursa,
9: Antalya,
8: İzmir,
9: always with you,
8: forever Metro.

0: Reklamlar.
1: %100 müzik sunar. Alternatif rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu FSM Türksel sahnesinde. Shirley Manson'un güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konseri kaçırmayın. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: Rock it with you to party. La Dolce Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I rock that Gucci to party.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. J-Lo, y'all decide.

İngiltere pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Çok güzel bir tarifleme. Zamanın içinde zamanı genişletmek.
1: Evet, zaman genişliyor. Anın içinde hareket ettiğimizi hissettiğimizde zaman genişliyor. Hı-hı. Diğer türlü pilot, yani otomatik pilot, robot gibi tık tık tık tık tık, bir bakıyorsun işte 3 saat bitmiş, bir bakıyorsun gün bitmiş.
0: Bir bakıyorsun hafta bitmiş.
1: Bitmiş.
0: Biz yani diyoruz ya, nasıl oldu da işte yılın 3'te 1'i, 4'te 1'i bitti diyoruz mesela.
2: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Kamu borçlarında yapılandırma süresi 72 aya çıktı. %29 faizle taksitlendirme yapılabilecek. İcra, iflas dosya sayısı 3 yılda 3 milyon 450 bin arttı. 5861 firma konkordato kararı aldı. İstanbul'da kentsel dönüşüm için 77 günde 196.324 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. SPK 5 şirketin halka arzını onayladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
9: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Bu da bizde en çok merak edilen şarkılardan Ayke Kema. Metro Online'ı başlattı. Benimse ve Merve Ekinci'nin vokaliyle son günlerde size tanıttığımız en başarılı şarkılardan bir tanesiydi. Günümüzü güzelleştirmeye geldim. Saat 17'ye kadar harika güzel şarkılarla partilemeye geldim. Ben Cengiz, radyonuzdayım. Hepinize iyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Efendim ile Mesirip Müzik devam ediyor. Melizos İspanyolca bilenler çok daha iyi bilirler. İkizler anlamına geliyor. Ve bu DJ ikilisini dünya çapında bugünlerde meşhur ediyor bu şarkıyla. My Life is Disco Metro FM'in de favorilerinden biri oldu. İlerleyen günlerde daha çok duyacağız, daha çok dinleyeceğiz gibi görünüyor. Siz sevdikçe, istedikçe günün keyfini Enrique Iglesias'la çıkarmaya devam etmek için biraz yakın geçmişe doğru gidelim. O unutulmaz Metro FM şarkılarından

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
4: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

radyonuzdaydı. Nasıl buldunuz bu yepyeni şarkıyı? İlerleyen günlerde her yerde karşınızda olacak ve büyük ihtimalle sevecekleriniz arasındaki yerin alacak. Biz de sizle tanıştırdık. Günün hit adayı için oylar, yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden bana ve şarkıya ulaşabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.

0: Limitsiz Hit Müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz Hit Müzik. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: en sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Ümitsiz.

0: Reklamlar.
1: TSM Love Summer By %100 müzik kapsamında. Elektronik müzik tarihine damga vuran The Prodigy 7 Ağustos'ta Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Sınır tanımayan enerjisi, ikonik sahne performansı ve yıllardır eskimeyen şarkılarıyla The Prodigy yeniden İstanbul'da. Bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Mega sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Voice şarkılarından biri. Helali Golding vokaldeyken unutmak zaten mümkün değil. Outside'ı geride bıraktık. Cemil Taşkesen Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkısını bize ulaştırıp saatin şanslı ismi oldu. DJ Goja yoğunun için çalıyor.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
6: Ride Gucci Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci Prada.

0: Karnaval'da Metro FM burası. Haftanın gülümseyen iş gününün keyfini beraber çıkartıyoruz. Muhteşem bir perşembe öden sonrası. Metro Online'da partiliyoruz. Makyana of Gucci de bize yepyeni saati açtı bile. Enerji dolu dakikalar sizleri bekliyor. Negatif her şeyi geride bırakın. Metro FM'in sesini açın. Bu sınırsız enerji dağıtımından herkes faydalansın. Ray Radyonuz'da Where's My Husband?
1: Limitsiz.

0: reklamlar.
1: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de
0: günün hiti.

0: Ne yepyeni şarkılarla burada tanıştırıyorum sizleri. Kitch Creek yepyeni single'ı Good Gannock'la. Kulaklarınızdaydı, gerisi artık parmaklarınızda kalıyor. Sevdiniz mi, beğendiniz mi? Gelin oylamaya hemen katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Gelmişken beni de takip edin. Yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim.
1: Metro FM. Enerjik. Dinamik. Limitsiz.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Athens.
1: Metro FM. Happy birthday to you. Happy birthday. Metro Line'de Cengiz Radyo'nuzda haftanın keyifli günlerinden biri Perşembe ve günün tarihi 25 Haziran. Mete Çağlayan bugün yeni yaşını kutluyor ve Metro FM dinleyicisiyle birlikte bu doğum günü partisini gerçekleştirmeye başlıyor. Mete, iyi ki doğdun. Harika bir yıl ve yaş olsun senin için. İnan'ın yeni şarkısı radyondan sana doğum günü armağanı Morenito. Hola.

0: Reklamlar.
1: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dili öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
2: Daha önce mezarlık yaptın mı?
1: Hayır.
2: Yaptın mı?
1: Hayır.
2: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuyorsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
3: Rastgele. Tamam,
1: rastgele atıyorlar.
2: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
5: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz radyonuzda haftanın gülümseyen iş günü Perşembe ve bizi daha çok gülümsetenlerden biri de bu güzel şarkı Slater ve Dance'ı geride bırakıyor. Saatin şanslı ismine bakıyoruz. Deniz Kabasakallı, Luca Sketa istedi Metro FM'in yepyeni keşiflerinden biri. TV'de o senin için Deniz radyonda.

0: Tilki'nin eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Medya sponsoru Karnaval.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Kamu borçlarında yapılandırma süresi 72 aya çıktı. %29 faizle taksitlendirme yapılabilecek. İcra, iflas dosya sayısı 3 yılda 3 milyon 450 bin arttı. 5861 firma konkordato kararı aldı. İstanbul'da kentsel dönüşüm için 77 günde 196.324 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. SPK 5 şirketin halka arzını onayladı. Şansa kalmaz
1: işiniz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro. Metro, FM, non-stop metro.
4: DJ'nizin salla, Metro Online devam ediyor.

0: Burası Türkiye'nin en çok bilinen yabancı müzik radyosunda en iyileri dinliyorsunuz ve günün keyfini zirveye taşımaya devam ediyorsunuz. Ben Cengiz. Bir 60 dakika daha bu harika şarkıları sizin için çalacağım. Bounce ve Magnetic'le çıktık yola. Shakira ve Burna Boy'la devam edelim. Die Die.
1: Limitsiz.

0: Shirley Manson'un güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konseri kaçırmayın. Mega sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro 9'de Cengiz Radyonuz'da bu güzel perşembe gününe harika melodiler, şarkılar eklemeye devam. Ömer Deyip bunlardan biriyle geldi. Medusa'yı geride bırakıyor. Saatin şanslı ismi Ayşegül Eroğlu'na merhaba diyoruz. Ayşegül favori şarkım bize ulaştı, şimdi Türkiye'ye ulaşıyor. Ayana Kamur.

bizi kıpır kıpır yapan ve o eskimeyen harika şarkıyla geldik. Taki Taki'ye veda edip Duzo'ya bu güzel mashup için teşekkür etme zamanı. Açın Metro FM'in sesini, sınırsız enerji dağıtımından herkes yararlansın. Mega Ay.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freaky. She a little freak. She for the street.

0: Wow! That just rolled them all.
1: Reklamlar. Metro FM'de Cuma ve Cumartesi geceleri dans ve müzik dünyasının dev isimleriyle unutulmaz.

sizinle. Metro Weekender. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin? Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. Frankie, Frankie.

Ray Jepsen'la tanıştığımız o müthiş şarkı Call Me Maybe bugün yolun sonunu getirdi. Ben Cengiz, saat 14'ten bu yana radyonuzdaydım. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur herkes için. Az sonra Arkın Çelik Around the World ile günün son bölümünde eve dönüş yolculuğunuza eşlik edecek. Ben yarın saat 14'te buradayım. Mutlaka görüşelim.

0: Escape farklı bir hikaye anlatıyor. Monolink, Bill Svensson, Carol Adast ve Satori 25-26 Temmuz'da Life Park İstanbul'da sahnede. 6. yılında 3 farklı sahnesiyle İstanbul'un en yenilikçi festivali 2 gün boyunca Life Park ormanında. Detaylar sunscapefestival.net'te. Medya sponsoru Karnaval.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Kamu borçlarında yapılandırma süresi 72 aya çıktı. %29 faizle taksitlendirme yapılabilecek. İcra, iflas dosya sayısı 3 yılda 3 milyon 450 bin arttı. 5861 firma konkordato kararı aldı. İstanbul'da kentsel dönüşüm için 77 günde 196.324 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. SPK 5 şirketin halka arzını onayladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Metro FM.
9: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün 17-19 arası
9: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
8: Let's go, go, go, go, go, go.
9: Hadi başlayalım.
11: Game. Lendom.

Perşembe akşamı saat 5'i geçti. Çilek Dolunay'ına sadece bir hafta var ve Rose vokalli Bruno Mars single'ı Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Around the World'e çıktığımız yolculuğun ilk şarkısıydı. Ben Arkın. Saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşıyoruz. Sesimi duyan herkese merhaba. Ücretsiz Karnaval FM dijital ses kalitesiyle Türkiye'nin en büyük ses platformunda. Blackpink'in Rose'si Ekim 2024'te Bruno Mars'la kariyerinde ilk kez Amerika single'lar listesi ilk 10'una girmeyi bu parçayla başardı. Parça Amerika dışı dünya listesinde ise 18 hafta üst üste bir numarada kalarak bir rekora imza attı. Tony Basil'in 1982 model Mickey's ile kasıtsız bir ritim akrabalığı da var ama Appet'i sonrası 11 yıl geriye gidiyoruz. Macklemore ve Ryan Lewis 2013'te bağımsız bir hip hop ikilisi olarak The Heist albümünden çıkan ikinci parçalarıyla Amerika Single'lar listesinin bir numarasına yerleşti ve Limitless Hit müzik dünyada yeni bir dönemin açılışında bu parçayla kendisini ilan etti. Metro FM'de Macklemore ve Ryan Lewis'den Can't Hold Us.

0: Metro FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizi...

Sahne adıyla Atlantalı Jayton Tinsdale'ın 2024 After Everything But Therapy Part 2 albümünden çıkan parçası. Bir insanın dört oktav sesi olsa da içinin yanmasını engellemiyormuş işte. Sanatın yaratım kaynağı zaten karanlık tarafımız değil mi? Bad Dreams, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Sesimi duyan herkese yeniden merhaba, ben Arkın. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Around the World'de. Dünyayı sizin için seçtiğim özel listeyle dolaşmaya devam ediyoruz. Benson Boone, 2024'te Fireworks'un Rollerblades albümünden çıkan parçasıyla İngiltere'nin bir numarasına yerleşti ve 2024 IFPI Global Single Awards'u kazanarak yılın dünya çapında en çok satan single'ın sahibi oldu. Kötü rüyalardan güzel şeylere. Pop, rock kuşağının iyileşme yolculuğunda Metro FM'de Benson Boone ve Beautiful

reklama. Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

Fransalı Türk DJ Mahmut Orhan'ın 2018'de Ultra Records'dan piyasaya çıkan parçası. Colonel Backshot'ın 1971 tarihli Six Day War anti-savaş şarkısından sample alınarak dans pistlerine yeni bir hayat veren parça. Türkiye'den dünyaya bir saygı duruşu. Six Days, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla. Around the World'de ben Arkın'la radyonuzdaydı. Sample dediğimiz şey dünyayı dolaşır, kıtaları atlar. Snow'un 1992 tarihli Informer parçasından sample ve hatta kendisinin bizzat katılarak eşlik ettiği vokalleriyle Daddy Yankee parçası 2019'da dünyada Spotify'da Latin müziğin en hızlı 1 milyar dinleme rekorunu kıran single haline geldi ve Metro FM'de Daddy Yankee ile Con

0: yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Everybody get up.

akşamın yapay zeka coverında Imagine Dragons'in 2017 tarihinde Evolve albümünden Matt Min & Robin prodüksiyonuyla piyasaya çıkan Amerika Single'lar listesinde 4 numaraya, Amerika Rock and Alternative listesinde ise 1 numaraya yükselip 29 hafta yerini koruyan Believer'ın yepyeni bir yorumu radyonuzdaydı. Rock'ın inanç çağrısı bambaşka bir ruhla radyonuzdaydı. Orijinali Imagine Dragons'a, AI versiyonu ise artık insanlığa ait. İnanç dediğiniz şey sadece bilmediğiniz durumlarda geçerlidir. Bildiğiniz bir şeye inanmazsınız. Yani bildiğiniz şeyleri bilmeye, bilmediğiniz şeyleri inanmaya devam edersiniz. Leanne Rimes'in 2000 tarihli Coyote Ugly film soundtrackinden piyasaya çıkan, filmin geri kalanındaki bütün soundtrack'teki vokallerin tamamını da Leanne Rimes'in yaptığını düşünürsek, filmde aslında kendisiyle düet yaptığını da söyleyebiliriz. İngiltere'nin bir numarasına yerleşen parça Metro FM'de. Can't Fight the Moonlight.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

gerçek adıyla Norman Cook. Sahne adıyla Fatboy Slim. 1998 tarihli You've Come a Long Way Baby albümünden piyasaya çıkan Camille Yarborough'un 1975 tarihli Take Your Praise parçasından sample'larla kurulan Spike Jonze yönetmenliğindeki ödüllü klibiyle İngiltere'nin bir numarasına yerleşen parça. Müzik tarihindeki en önemli akımlardan birini Praise'üyle tek başına yarattı diyebiliriz. Türkçesiyle övgü, Arapçasıyla methiye. Bu akşam kendisine ne kadar övgü düşsek az olacak bir isim. Ve bir saygı duruşunu sonuna kadar hak eden Michael Jackson. Aramızdan fiziksel olarak ayrılışının 17. yıl dönümünde hatırlıyoruz. Kendisini, sesini, yarattığı müziği asla unutmayacağımıza garanti verebilirim. Çünkü insanlık tarihinin en özel kişiliklerinden biriydi. 1987 yılından Bad albümünden piyasaya çıkan ve kısa film tadındaki videosuyla müzik tarihinin görsel ezberini tamamen değiştiren bir parça. Metro FM'de Michael Jackson ve Smooth Criminal.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Dünya Kupası'ndaki son maçında yarın ABD ile karşılaşacak olan Amerika futbol takımında teknik direktör Montella, istifa çağrılarına yanıt vererek "Kendimi daha güçlü hissediyorum. İstifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli." dedi. Milli oyuncu Kenan Yıldız da "Kötü oynayarak kaybettiğimizi düşünmüyorum." görüşünü dile getirdi. Milliler turnuvayı galibiyetle tamamlayarak organizasyona iyi bir sonuçla veda etmeyi hedefliyor. Türkiye-ABD maçı yarın sabah saat 5'te başlayacak. FIFA Dünya Kupası'nda Meksika, Çekya'yı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi. Haiti'yi 4-2 ile geçen Fas, grup ikincisi olarak tur atladı. Bosna Hersek, Katar'ı 3-1 mağlup ederek en iyi üçüncüler şansını sürdürdü. Brezilya, İskoçya'yı 3-0 yenerek tur atladı. İsviçre, Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla her iki takım da tur atladı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Kamu borçlarında yapılandırma süresi 72 aya çıktı. %29 faizle taksitlendirme yapılabilecek. İcra, iflas dosya sayısı 3 yılda 3 milyon 450 bin arttı. 5861 firma konkordato kararı aldı. İstanbul'da kentsel dönüşüm için 77 günde 196.324 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. SPK 5 şirketin halka arzını onayladı.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Limitsiz hit müzik. Metro.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul-Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
10: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
0: Around the world.
8: Devam ediyoruz.

Belçikalı DJ prodüktör Stromae 2009'da Cheese albümünden çıkardığı parçayla Türkiye dahil 14 ülkenin bir numarasına yerleşti. Almanya listesinde 57 hafta yerini korudu bu parça. Alors on danse, öyleyse dans edelim demek. Öyleyse renk, öyleyse dans. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Sesimi duyan herkese yeniden merhaba, ben Arkın. Sizin için seçtiğim özel listeyle Around the World'e dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle. Bu akşam için önemli bir kişiyi daha analım. Dün 24 Haziran'da Danimarkalı reggae dancehall vokalisti Natasha Saad'ın Kingston yakınlarındaki trafik kazasında hayata vedasının 19. yıl dönümüydü. 33 yaşındaydı daha ve Danimarkalı Enyur'un onun vokaliyle yaptığı parça 2007'de Ministry of Sound'dan piyasaya çıktı. Akdeniz House'un marşına dönüştü. Dans pistinde sesini asla unutmayacağımız isimler.

0: Reklama.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Barbra Streisand. Dünyanın geri kalanı için çok farklı şeyler ifade etse de Barbra Streisand Türkler için bambaşka bir anlam taşıyor. Ama Barbra Streisand'in kendisi değil, bu parça. Bostonlu DJ prodüktör Armand Van Helden, çocukluğunu Adana İncelik Askeri Üssü'nde geçirdiği yıllardan kalan Ay Yıldız sevgisiyle kendi flash şirketinin logosunu da karşımıza bu şekilde çıkardı. Ortağı Montreal'li A-Trax ise 15 yaşındayken DMC, DJ Mixing Championship Dünya Turntables'ın şampiyonu oldu ve yıllar sonra Kanye West'in turne DJ'ydi Alan McLovich. Duck Sauce 2010 imzasıyla Boney'in 1979 tarihli Gotta Go Home sample'ına dayanan Streisand'in sadece adını söylemek dışında başka hiçbir bağlantısı olmayan bu şarkıyla İngiltere'nin 3 numarasına kadar yükseldi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de sizin için seçtiğim özel listeyle yayında saat 19'a dek dünya dolaşmaya devam ediyoruz. Swedish House Mafia 2012 veda turunda John Martin vokali bu parçayla İngiltere'nin 1 numarasına yerleşti ve Amerika'nın 6 numarasına kadar yükselen Don't You Worry Child.

Brezilyalı Maliv ve İngiliz Jonas Blue 2025 imzalı Defected Records'dan piyasaya çıkan Funky House klasiğine dönüşeceğine kesinlikle emin olduğum bu parçayla Edge of Desire'la radyomuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları sizin için seçtiğim özel listeyle Around the World Day yayında. Az önce dinlediğimiz Fatboy Slim'in eski isimlerinden biri yani Norman Cook'un başka bir sahne adı Mighty Dubcats. 1970 tarihli Josoy Cubano ve Sandy'nin 1988 Notice Me parçalarından bir araya getirdiği kolajla Mighty Dubcats adıyla piyasaya çıkan bence gerçekten sihirli bir yolculuğa dönüşen Magic Carpet Ride'la radyonuzda. Kim bilir kaç hayatın soundtrack'ı oldu. Metro FM'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'ları sizin için Around the World'da.

0: Güzel bir tariflimi. Zamanın içinde zamanı genişletmek.
1: Evet, zaman genişliyor. Anın içinde hareket ettiğimizi hissettiğimizde zaman genişliyor. Hı-hı. Diğer türlü pilot, yani otomatik pilot, robot gibi tık tık tık tık tık, bir bakıyorsun işte 3 saat bitmiş, bir bakıyorsun gün bitmiş.
0: Bir bakıyorsun hafta bitmiş.
1: Bitmiş
0: yani. Diyoruz ya, nasıl oldu da işte yılın 1/3, 1/4 bitti diyoruz mesela.
2: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
3: Around the world. Devam ediyoruz.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

çok yerinde bir soru. 2019 tarihinde piyasaya çıkardığı albümün adı When We All Fall Asleep Where Do We Go albümünden. Phineas O'Connell prodüksiyonuyla piyasaya çıkan, kardeşi Billie Eilish'in vokalleriyle. Lil Nas ve Old Town Road'un serisini kırarak Amerika Single listesinin bir numarasına yerleşen parça. Bad Guy radyonuzdaydı. Run DMC'nin 1983 hip hop klasiği. Jason Nevins'in 1997'de remixiyle İngiltere'nin bir numarasında 6 hafta üst üste yerini korumasını sağlayan parça. Size eşlik eden ben Arkın, seçtiğimse dünyanın en çok dinlenen single'larıydı. Yarın saat 5 itibariyle yine aynı frekansta Türkiye'nin en büyük ses platformunda dijital ses kalitesiyle Karnaval App üzerinden ya da Mimisis Hit Müziğin Metro FM'deki FM frekansının nostaljisiyle yayında dinleyebileceğiniz haftanın son yolculuğunda. Around the World'de buluşana dek yine çok eğlenin. Nasıl mı? İşte aynen böyle. Run DMC ve Jason Nevins. It's like that and that's the way it is.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'niz enerjik, dinamik, limitsiz.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Kamu borçlarında yapılandırma süresi 72 aya çıktı. %29 faizle taksitlendirme yapılabilecek. İcra, iflas dosya sayısı 3 yılda 3 milyon 450 bin arttı. 5861 firma konkordato kararı aldı. İstanbul'da kentsel dönüşüm için 77 günde 196.324 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. SPK 5 şirketin halka arzını onayladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz
2: hit müzik.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Dünya Kupası'ndaki son maçında yarın ABD ile karşılaşacak olan Amili Futbol Takımı'nda teknik direktör Montella istifa çağrılarına yanıt vererek "Kendimi daha güçlü hissediyorum. İstifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli." dedi. Milli oyuncu Kenan Yıldız da "Kötü oynayarak kaybettiğimizi düşünmüyorum." görüşünü dile getirdi. Milliler turnuvayı galibiyetle tamamlayarak organizasyona iyi bir sonuçla veda etmeyi hedefliyor. Türkiye-ABD maçı yarın sabah saat 5'te başlayacak. FIFA Dünya Kupası'nda Meksika, Çekya'yı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi. Haiti'yi 4-2 ile geçen Fas, grup ikincisi olarak tur atladı. Bosna Hersek, Katar'ı 3-1 mağlup ederek en iyi üçüncüler şansını sürdürdü. Brezilya, İskoçya'yı 3-0 yenerek tur atladı. İsviçre, Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla her iki takım da tur atladı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
6: Metro FM.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Heleke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
11: İstanbul.
12: Always Metro.
11: Ankara.
12: Bodrum.
11: Bursa.
12: Antalya.
11: İzmir.
12: Always with you.
11: Forever Metro.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. A Dolce Gabbana, I feel like designer, and nothing else matters. I ride that Gucci, that Prada.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. Frankie Bir.

0: Gidelim.
1: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
2: Limitsiz. Metronet.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
2: Yes, yes.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Metro FM.

0: hafta sonu sizinle. Metro Weekender. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin?
1: Metro FM. Enerjik. Dinamik. Limitsiz hit müzik.
2: Rade Gucci da Prada. That Dolce Gabbana. I feel like designer. And nothing else matters. I ride that Gucci, that Prada.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Maluma baby.
3: Ay, like I'm one. Oh, yeah.
2: Bebecita, ¿qué pasó?

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.